Adı Vapuru'ndan kocaman sevgiler, saygılar, günaydınlar efendim. Ben Filiz Vindiş. Her cumartesi olduğu gibi efendim yeni kalkmış tüm dinleyicilerimize günaydınlar derken, kahvaltısı başında olanlara afiyetler olsun, işinde gücünde olanlara kolaylıklar ve direksiyon başındaki tüm dinleyicilerimize de her zamanki gibi gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun.

Efendim, bir cumartesi günü daha dedik. Sizlerle burada olmaktan çok çok ama çok mutluluk duyuyoruz. Geçen haftalarda bildiğiniz gibi epey bir bayrama denk geldi. Anneler Günü, Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar, Emekçi Kadınlar Günü diyelim. 23 Nisanlar, 19 Mayıslar derken bir cumartesi daha buradayız. Aslında konuştuğumuz... Her zaman diyoruz ya, yani birinci memleket, ikinci memleket, özellikle altını çizerekten söylüyorum ve 27 seneyi aşkın bir yayın hayatımızın üzerinden iki memleketimizde yaşadığımız, nefes aldığımız, ömrümüzü yaşadığımız, yaşlandığımız, çocuklarımızı doğurduğumuz, büyüttüğümüz neredeysek bir köprü vaziyetinde sizlerle burada daima her cumartesi günü. Ekip olaraktan diyeyim artık ve bazen de eğer iki haftada bir radyo biz olaraktan burada olup sizlerle sohbet etmeye, konuşmaya daima çalıştık. Evet, memleket sevgisi sadece bir yeri sevmek değil efendim. Gerçekten sadece bir yeri sevmek değil. İnsanın doğduğu, büyüdüğü ya da bağ kurduğu, toprağa karşı duyduğu o işte... Hani deriz ya, aidiyet ya da sorumluluk ve saygı duruşu bence. Bu sevgi bazen bir bayrakla, bazen bir türkünün içinde, bazen de annenin emeğinin içinde gizli, değil mi? Her yerden yayınlarımızda sizlerle bu konularda hep ama hep konuşmaya çalıştık. Ve memleket sevgisi... O toprakların acısına da sevincine de sahiplenmektir efendim. Bence memleket sevgisi. Yani o toprakların, yaşadığınız yerin acısını, sevgisine de sahip çıkmaktır. Eksiklerini görüp kaçmak yerine ben ne yapabilirim diye sorabilmektir. Değil mi? Ya da aklıma gelen sadece övmek değildir efendim. Kesinlikle ve kesinlikle sadece övmek değildir. Evet. Bence yeri geldiği zaman da eleştirmek ama yine de bırakmamaktır. Çünkü gerçek sevgi görmezden gelmek değildir efendim. Sahip çıkmaktır. Bugün de birazcık yüzümüzü memlekete dönelim istiyorum. Bir bakalım. Bir konuşalım istiyorum efendim. Arka fonda müziklerimizi ayarlarken bir bakayım. Evet, Mayıs ayının ortasını geçtik. Mayıs'ın son haftasında bayram da yaklaşıyor bu arada. Haftaya da yine sanırım hem haberlerimiz, güzel sohbetlerimiz, bayram kutlamalarımızla geçecek.

Evet efendim, memleket sevgisi dedik. Memleket sevgisi ne dedik? Sadece bir, yani bizler öyle diyoruz, sadece bir yeri sevmek değil efendim, değil. İnsanın doğduğu, büyüdüğü ya da bağ kurduğu toprağa karşı duyduğu sorumluluk, saygı, adiyet duygusudur. Bu sevgi bazen dediğimiz gibi türkünün içinde, bazen bir annenin emeğinin içinde gizlidir. Memleket sevgisi o toprakların acısını da sevincine de sahiplenmektir diye tekrardan ve tekrardan toplamak istiyorum. Eksiklerini görüp kaçmak yerine ben ne yapabilirim diye sorabilmektir insanın kendisine de. Sadece övmek değil efendim. Sadece övmek değil, gerektiğinde de eleştirmek ama yine de bırakmamaktır. Çünkü gerçek sevgi görmezden gelmek değil, sahip çıkmaktır efendim. Sahip çıkma.

Efendim, insan memleketini sevdiğinde, memleketini hissedip nerede yaşarsa yaşasın sevdiğinde aslında kendi kökünü sever diye düşünenlere dahilim. O kökler güçlü oldukça insan da güçlü olur efendim, öyle değil mi? Ve bazen en uzak yerde bile, gerçekten en ama en uzak yerde bile insanı ayakta tutan şey memleketten taşıdığı bir hatıra, bir ses, bir koku değil midir? Sözün özün kısası Adavapur FM olaraktan efendim biz şöyle diyoruz. Asıl memleket sevgisi sınırlara ya da sınırların değil efendim. Kalbimizin, kalbin çizdiği bir bağlılıktır.

Efendim memleket, memleket derken memleketimize, memleketteki yani Türkiye siyasetinin son şöyle son 20-25 yıldır çok büyük dönüşümler, krizler, kutuplaşmalar ve güç mücadelelerinin yaşandığını hatırlamak, hatırlatmak istiyoruz. Bugünkü tabloyu anlamak için biraz bence gerçekten bugünkü tabloyu anlayabilmek için biraz geçmişten başlamak gerekiyor. Özlü, kısa ama hatırlamak gerekiyor diyoruz. Benim de senin gibi Allah'ım vardı. Evet, 2000'li senelerin başına gittiğimizde o senelerde 2000'lerin başı eski sistemin çöküşü. Yani 1990'larda Türkiye'de. O zamanlar yani 1990'larda koalisyon hükümetleri vardı değil mi? Ekonomik krizler sık yaşanıyordu. Enflasyon çok yüksekti. Askerin siyasi üzerindeki etkisi güçlüydü. Ve 2001'de büyük ekonomik kriz yaşandı memlekette. Bankalar battı o vakit. İnsanlar, pek çok insan işsiz kaldı. Bu ortamda yeni bir siyasi hareket yükseldi. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti. Kurucularını biliyoruz, Tayyip Erdoğan ya da Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül vardı. 2002 seçimlerinde AK Parti tek başına iktidara geldi ve o ilk yıllarda ekonomi büyüdü denildi. Avrupa Birliği reformları yapıldı, enflasyon düştü, altyapı projeleri arttı. Bu dönem birçok kişi tarafından istikrar dönemi olarak görüldü. Öyle değil mi? 2007-2013 arası Türkiye'de büyük güç savaşları yaşandı. Evet, asker hükümet gerilimi başladı. Eskiden Türk siyasetinde ordunun etkisi çok ama çok büyüktü. AK Parti bu gücü azaltmaya başladı. Bu süreçte Ergenekon davaları, balyoz davaları gibi inanılmaz olaylar yaşandı. Sonradan bu davaların bir kısmı tartışmalı, daha çok halen de öyle, günümüzde de öyle tartışmalı hale geldi değil mi? Ve bir Fethullahçı terör örgütüyle, yani bir dönem hükümet ile Gülen hareketinin birlikte hareket ettiğini biliyoruz. Ancak 2013 sonrası büyük kopuş yaşandı aralarında. 17-25 Aralık 2013, yani yolsuzluk soruşturmaları ortaya çıktığı zaman hükümet bunun darbeye girişimi olduğunu söylemişti. Bu olay Türkiye'de medya, yargı, emniyet, devlet kadroları üzerinde büyük ama çok ama çok büyük tasfiyelerin başlangıcı oldu. Sonra 15 Temmuz'u hatırlıyoruz. 2016. 15 Temmuz 2016, yani darbe girişimi. 15 Temmuz darbe girişimi efendim Türkiye tarihinin en kritik kırılmalarından biri oldu. O gece asker içindeki bir grup yönetime el koymaya çalıştı. Meclis bombalandı. Yüzlerce kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Hükümet bunun arkasında FETÖ olduğunu kendisi zaten açıkladı. Ve sonrasında yine hatırlayacağımız gibi o hal ilan edildi. Ve çok geniş tutuklamalar yapıldı. Binlerce kişi kamudan ihraç edildi. Bunu destekleyenler devleti temizleme olarak gördü. Ve diğer taraftan da hukuk ve özgürlüklerin zayıfladığı görüşü de söylendi, savunuldu. Doğruydu da. 2017 referandumu ile Türkiye parlamenter sistemden efendim bugünkü cumhurbaşkanlığı sistemine geçti. 2017'de. Diyeceksiniz ki ne değişti? Yani bildiğimiz şey açık ve net olan başbakanımız vardı eskiden, öyle diyelim. Cumhurbaşkanı daha sınırlı yetkilere sahipti eskiden diyelim. Ve bu 2017 referandumu ile başbakanlık kaldırıldı, cumhurbaşkanının yetkileri arttı. Öyle değil mi? Destekleyenler vardı. Ne diyordu o destekleyenler halen de? Hızlı karar alma, güçlü yönetim. Güçlü yönetim dediler. Bir gerçek daha vardı. Güçler ayrılığının zayıfladığını, tek merkezli yönetimin arttığını da biliyoruz, söyleyebiliriz. La, la, la, la, la, la, la, la.
Efendim, ekonomi. Son yılların en büyük konusu ekonomi oldu. Çünkü bunun aslında başlıca nedenleri yüksek enflasyon. Türk lirasının çok hızlı bir şekilde değer kaybı, ev kiraların yükselmesi, gıda fiyatları ve genç işsizliği diyebilir miyiz diye düşünüyorum. Özellikle de faiz politikaları çok tartışıldı ve Erdoğan uzun süre düşük faiz modelini savundu kendince. Muhalefet ise yanlış ekonomi yönetimi, bağımsızlık kurumlarının zayıflaması, liyakat sorunu olduğunu daima bağıra bağıra söylemeye çalıştı.

0: Bizler bugün burada çok özlü ve kısa, dediğimiz gibi derinlere girmeden, nedenlere girmeden, yüzeysel ana notlarla bir şekilde sizlerle bu konuda biraz hatırlatmalarda bulunuyoruz. Muhalefet cephesine bakalım diyorum. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi son yıllarda bildiğiniz gibi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimlerle çok öne çıktı. Çok takdir alan olaylar da oldu, olmayan, üzen olaylar da oldu. 2019 genel seçimlerinde bildiğiniz gibi İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler muhalefete geçti ve bu çok önemli bir kırılma olarak görüldü. Ve bunun içinde diğer parti, siyasi partilerin de rolleri var ama dış politikaya geçmek istiyorum. Türkiye son yıllarda Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Rusya, Ukrayna savaşı ve NATO ilişkileri gibi alanlarda çok aktif politika izledi. Biliyoruz yani, hepimiz biliyoruz. Türkiye bazen Batı ile gerilim yaşarken bazen denge politikası yürüttü efendim. Örneğin diyeceksiniz Rusya ile enerji ilişkilerini sürerken Ukrayna'ya da destek verildi, değil mi? Bu denge siyaseti de hem övüldü hem de eleştirildi. Günümüzdeki duruma baktığımız zaman yani 2025-2026 senelerine, şu andaki yaşadığımız bugün Türkiye'deki ana gündemlere baktığımız zaman, ana gündemlerde ekonomiyi konuşuluyor, hayat pahalılığı konuşuluyor. Diyeceksiniz ki ikinci memlekette de konuşuluyor. Evet, burada da konuşuluyor. Anayasa tartışmaları var, göçmen konusu var, gençlerin gelecek kaygısı var, ifade özgürlüğü var, yerel yönetimler var, yargı bağımsızlığı var. Siyaset efendim çok ama çok kutuplaşmış durumda. Yani bir kesim mevcut yönetimi güçlü ve milli duruş olarak görüyor. Diğer kesim daha demokratik ve kurumsal bir yapı talep ediyor.
1: Hissedemiyorsun, garanticisin, korkuyorsun.

Evet efendim, dediğimiz gibi ne yazık ki siyaset, siyaset çok. Aslında bazı diğer konularda da konuşabiliriz ama bugün biraz daha çok memleketteki siyasete yüzümüzü döndük. Çok kutuplaşmış durumda. Dediğimiz gibi bir kesim mevcut yönetimi güçlü ve milli duruş olarak görüyor. Diğer kesim daha demokratik ve kurumsal bir yapı talep ediyor. Diyeceksiniz ki Türkiye'de siyaset neden çok sert sorusuna da verilecek bir cevap var. Sonunda sabrımı taşıran yârim. Çünkü efendim, çünkü memleketimiz Türkiye Doğu ile Batı arasında. Bu oldukça önemli bir nokta. Layıklık ile muhafazakarlık arasında, bu da bir gerçek. Güvenlik ile özgürlük arasında, bu da bir gerçek. Milliyetçilik ile çoğunluk arasında. Çoğulculuk, daha doğrusu yanlış kelimeyi seçiyorum. Milliyetçilik ile çoğulculuk arasında uzun süredir denge arayan bir memleketimiz var. Ayrıca genç nüfus var efendim. Genç nüfus çok önemli. Ekonomik baskılar çok fazla. Jeopolitik konumu çok önemli. Siyaset, yani bu konum siyaseti sürekli hareketli tutuyor. Bu yüzden de Türkiye'de siyaset daha farklı, daha sert, daha sert.

Efendim, Türkiye'nin son 30-40 yıllık dönüşümüyle Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hikayesi çok bağlantılı olduğunu söylemeye gerek var mı diyorum. Evet, onu destekleyenlerin çoğu şöyle diyordu: halktan gelen güçlü lider, sistemi değiştiren kişi olarak hep gördüler, konuştular. Bunun ötesinde de onun gücü fazla merkezleştiğini, demokratik kurumları da zayıflattığını biliyoruz. Gerçek hikayesi oldukça karmaşık ve çok ama çok katmanlı. Kasımpaşa'dan başlayan bir hikayesi var, değil mi onun? Yani Erdoğan 1954'te İstanbul'da doğdu ve çocukluğunda işte onun hikayesine baktığımız zaman şu andaki Cumhurbaşı ile alakası olmayan bir yaşamda çok muhafazakar, alt gelirli, geleneksel bir çevrede geçtiği hayatını biliyoruz. Gençliğinde simit sattığını, efendim limonata sattığını, futbol oynadığını hep anlattılar, hep yazdılar, hep çizdiler. Ne farkı var diyeceksiniz. Hepimizin bir hikayesi var, değil mi? Bu hikaye siyasette ama ona büyük bir avantaj sağladı. Çünkü elit olmayan halk çocuğu imajı oluştu. Elit çocuk, bu çocuk bir... Neyse, toparlamaya çalışıyorum. Onu siyaset edeceksiniz, kim taşıdı? Evet, en önemli isim rahmetli Necmettin Erbakan. Erbakan Milli Görüş Hareketi'nin lideriydi, bildiğiniz gibi. İslamcı muhafazakar siyasetinde en büyük figürüydü. Ve Erdoğan genç yaşta Milli Türk Talebi Birliği gibi ya da işte Milli... ismi de aklıma gelmiyor. Selamet Partisi gibi, sonra da Refah Partisi içinde yetiştirildi. Yani Erdoğan'ın ilk büyük siyasi okulu Milli Görüş Hareketi oldu, öyle değil mi? Ve onu en çok güçlü üç özelliği vardı. Çok iyi hitap ettiği miting dili, yani çok güçlü olduğu mahalle dili. Bence mahalle dili, miting dili değil de mahalle dili. O da var tabii ki de. Halkın anlayacağı şekilde hep konuştuğu. Buna da tartışılacak aslında çok derin konular. Ve organizasyon becerisi, yani teşkilat kurma konularında çok başarılı oldu. Daima konuşuldu ve Refah Partisi içinde kısa sürede yükseldi. Çok derin konular ama yine özetle geçiyorum. Beyoğlu ilçe başkanıydı ve sonra da bildiğiniz gibi İstanbul il başkanı oldu. Ve devamı da buralara kadar yıllar yıllarca geldi.

Yaşadığımız tarihi gerçekler, yıllar yıllar bugün özet çıkarmaya çalışıyoruz, olanları konuşuyoruz, olmuşu konuşmaya çalışıyoruz. Efendim 1990'larda memlekette laiklik daha sert korunuyordu. Ordu siyasette çok etkiliydi. Erbakan hükümeti orduyla çatışınca 28 Şubat süreci başladı. Evet, 28 Şubat dediğimizde bu süreçte işte o dönemleri hatırlayacağınız gibi çok gündemde olan başörtüsü yasakladı ve dini gruplara baskılar, Refah Partisi'nin kapatılması gibi olaylar oldu ve Erdoğan da hedef olmuştu. Hapse girmesinin nedeni ise 1997 senesinde bir şiir okumuştu. O şiirde de minareler sürgü, kubbeler mikver gibi, öyle diyeyim, hatırlarsanız. Bu yüzden de hapse girdi. Siyasetten yasaklandı. Ama işte tam da bu olay onu bitirmedi. Tam tersine mağduriyet yarattı ve muhafazakar halkta büyük bir destek oluştu. Acaba bir tek orada mı diye de size soruyoruz.

İnsan aslında her şeyi dikkatli, sakin bir şekilde düşünmek zorunda. Yani inancı yüzünden Türkiye'de birçok kişi o vakitlerde değil, inancı yüzünden cezalandırılıyor diye düşünmüş ya da bu konu öne sürülmüştü bilerek. Hani ağzınızda bir parmak bal verirler derler ya. Ve Erdoğan'ın en büyük sıçrama noktalarından biri de işte efendim bu oldu. 2001 ekonomik krizi çok büyük kırılmaydı. Eski partilere güven o dönemde azalmıştı. Ve Erdoğan ve arkadaşları Erbakan çizgisinden ayrılıp daha merkez, sağ ve ılımlı sürekli duyduğumuz ılımlı görüntü verdi. Ve o dönemin en önemli isimleri Abdullah Gül, Bülent Arınç, Ali Babacan ve Erdoğan. Bana yalan söylediler, bana yalan söylediler. Evet, 2001 senesinde AK Partisi bu şekilde kurulmuş oldu. Kimler destekledi diye bu konu aslında çok tartışılır. Farklı dönemlerde farklı, çünkü çok farklı destekler oldu. Halk desteği de oldu. Avrupa Birliği çevreleri de destekledi. Yani Anadolu muhafazakarları, alt ve orta gelir grupları, dini hassasiyeti olan kesim ya da seçmenler diyebiliriz, değil mi? Halk desteğine baktığımız zaman. Avrupa Birliği çevrelerine baktığımız zaman ilk yıllarda Avrupa Birliği reformları nedeniyle Batı'da olumlu görüldü. Çünkü nedeni diyeceksiniz, niye? Yine hatırlıyorum, çünkü askeri vesayeti azaltıyordu, reform yapıyordu ve liberal ekonomi kendisi savunuyordu. Evet, özellikle Anadolu sermayesi, iş dünyasında o dönemleri Anadolu sermayesi büyüdü. Öncelikle de bildiğiniz gibi üç şehir ismi aklıma geliyor. Kayseri, Konya, Gaziantep gibi şehirlerde yeni muhafazakar iş insanları çok ama çok fazla güç kazandı. Evet. Gülen Harekatı ile aslında bu konu da çok çok ama çok tartışmalı konulardan birisi. Yani Fethullah Gülen çevresi ile AKP parti arasındaki yakın ilişkiyi bilmemek imkansız efendim, değil mi? Ve bu konularda çok ama çok konuşuldu, sonra susturuldu. Öncelikle medya, yargı, emniyet, bürokrasi alanlarında birlikte hareket edildiğini ortaya çıktı. Hükümet ise o dönem bunu farklı şekillerde daima açıkladı ve açıklıyor. Sonra büyük çatışma başladı 17-25 Aralık. Yani ardından da zaten 15 Temmuz süreci geldi. Diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan neden bu kadar uzun süre güçlü kaldı, bunca yıl? Efendim, bilinen ve her zaman söylenen, gözün de gördüğü birkaç şeyi onun başında durdu ama kimlerin yaptığı ayrı bir olaydı. Birkaç şeyi aynı anda yaptığından dolayı aslında. Yani hizmet siyaseti diyelim öncelikle, hizmet siyaseti. Bu ne? Yollar, hastaneler, havaalanları, altyapı projeleri. Ve ikinci olarak da aslında belki de bu ilk sıraya girmeli bence de. Kimlik siyaseti efendim. Yani muhafazakar kesim uzun süre kendini dışlanmış hissediyordu ya. İşte Erdoğan bunu değiştirdiğini sürekli ama sürekli söyledi. Gökyüzünde yıldızlar, yağmurun narin sesi. Yıllar ve yıllarca onu krizi yönetebilen güçlü bir lider görüntüsü verildi. Yani güçlü lider imajı verildi efendim.

0: Türkiye'de, memleketimizde en büyük kırılmalar, evet, Gezi Parkı olayları hatırlamamak mümkün değil. 2013'te başladı bildiğiniz gibi ve başta küçük çevre protestosuydu. Sonralarında büyük hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Bu olaylardan sonra kutuplaşma tamamıyla artmış oldu ve hükümet daha sert güvenlik politikalarına yöneldi. Evet, başkanlık sistemi neden geldi diye aklınıza gelebilir. Başkanlık sistemi niye geldi, neden geldi? Efendim, Erdoğan uzun süre koalisyonların zarar verdiğine, zaten güçlü bir yürütme gerektiğini sürekli seslendiriyordu ve 2017 referandumu ile sistemi de değiştirdi. Yani tek adam sistemi geldi. Ve destekleyenler de o, yani halen de konuşulan hızlı karar alma sistemi olarak ön planda, halkın kulağını bu şekilde dolduruldu.
1: Çok geç olmuş, tam vakti gitmenin.

Şimdi olaylara, gerçeklere baktığımızda ve gerçekten tek başına mı yükseldi diye sorduğumuzda tabii ki hayır efendim. Hiçbir büyük lider tamamen tek başına yükselmez. Kesinlikle. Yani bunu zaten hepimiz biliyoruz. Onun yükselişinde ilk başta dediğimiz gibi Milli Görüş Harekatı'nın, mahalle teşkilatlarının, muhafazakar seçmenlerin, iş dünyasının değil mi? Medya gruplarının ve farklı dönemlerde farklı devlet ve toplumsal güçler çok ama çok. Bunların hepsi bir büyük rol aldı. Aynı zamanda kendisinin göstermiş olduğu o işte kişisel karizması ya da kriz anlarında agresif siyaset yapması ne yazık ki aşırı derecede olmaması gereken söylemler, sözler, hitaplar diyoruz. Ve seçim kazanma becerisini onu diğerlerinden ayırmaya başladı. Yani bugün Türkiye siyasetinin en etkili figürlerinden biri olarak görülmesinin asıl nedeni işte bu hepsini ama hepsini bir arada topladığınız zaman

Evet, Erdoğan bir anda çıkmadı dedik değil mi? Bu çok önemli efendim. Recep Tayyip Erdoğan tek başına bir anda yükselmedi. Onun yükselişi 1970'lerden. Yani o daha küçük ya, 54 doğumlu, 1954 doğumlu, düşünün artık. 1970'lerden başlayan İslamcı muhafazakar siyaseti hareketlerinden, cemaat ağlarının, Anadolu sermayesinin, devlet içindeki güç savaşlarının ve 18 Şubat dedik. 18 Şubat baskılarının bir sonucuydu. Yani mesele sadece bir kişi değil. Bunun zaten sanırım hepimiz farkındayız. Büyük bir toplumsal ve siyaset ya da siyasi dünya üzerindeki dönüşümler.

Gerçekler, gerçekler, gerçekler. Evet, Erdoğan'ın öncelikle en büyük siyasi okulu, biraz önce de söyledim ya, Milli Görüş Harekatı idi ve bunun lideri de Necmettin Erbakan olduğunu söyledik ve Erdoğan Refah Partisi gençlik teşkilatlarında, mahalle örgütlenmelerinde İslamcı

muhafazakar çevrelerde yetiştirildi. Ve bu yapı cami çevreleri, dini vakıflar, esnaf ağları, öğrenci yurtları ile güçlendirildi. Ve sonrasında ne değişti ya da neden değişti? 1997'de Ordu ile Laik Sistem Refah Partisi'nin ve İslamcı hareketleri tehdit olarak görülmeye başlanıldı dedik. Toparlamaya çalışırsak efendim, bu süreçte de yani bu süreç Erdoğan ve çevresine şunu öğretti. Erbakan tarzı sert İslamcı dil ile iktidarda kalınamaz. Evet, işte burada Erdoğan ve ekibi daha pragmatik, daha batıya yakın, daha ılımlı, muhafazakar bir çizgiye geçti. Bu çok ama çok kritik bir kırılmadır ve

0: Ve yine 2000'lerin başlarında bildiğimiz gibi takip tarihten aldığımız bilgilerle efendim ABD, Avrupa Birliği, Batı medyası AK Parti'ye başlangıçta olumlu baktı. Çünkü askeri vesayeti azaltıyordu kendisi. Avrupa Birliği reformları yapıyordu ve liberal ekonomi savunuyordu. Özellikle de o dönemleri 2000'li senelerde Irak Savaşı sonrası ılımlı İslam modeli Batı'da konuşulan bir kavramdı hatırlayacaksınız. Bu yüzden de Erdoğan uzun süre Batı'da demokratik muhafazakar lider olarak sunuldu. Ve aklıma gelenler gene son dakikalarda gene programın içeriklerini herhalde diyorum sizlerle çok şey var da bitiremeyeceğiz ama haftaya tekrardan sohbetimize kaldığımız yerden tarih bilgisi üzerinden genellemelerle yaşananlarla devam ederiz. Evet.
1: Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda.
0: Yani Fethullah Gülen var değil mi? Fethullah Gülen hareketi efendim neden önemli diye sorarsak kendimize burası en kritik konulardan bir tanesi. Çünkü Fethullah Gülen harekatı eğitim, medya, polis, yargı, bürokrasi içinde çok büyümüştü. Bunu biliyoruz. 1990'lardan itibaren dershaneler, okullar, iş insanı ağlarını kurmuşlardı. Erdoğan ile Gülen neden yakındı diye soranlara da çünkü onların ortak düşmanı vardır. O da askeri vesayet ve eski Kemalist düzendi. Öyle değil mi? Ortak düşmanları. 2022 sonrası AK Parti ve Gülen hareketi bir süre aynı hedef içinde hareket etti. Ve özellikle de polis, yargı, medya alanlarında Gülen hareketinin güçlü olduğunu biliyoruz diyebiliriz yaşananlardan, tarihten gelen bilgiler, yaşadıklarımız, gördüklerimiz üzerinden. Evet, Ergenekon ve Balyoz olaylarını kastediyorum. Bu davalar çok kritikti efendim. Birçok asker, gazeteci, akademisyen darbe planı suçlamalarıyla bu sebepten dolayı tutuklandı. Bu da inkar edilmedi. Ve sonradan bazı delillerin sahte olduğu işte söylendi. Davaların manipüle edildiği iddiaları da ortaya çıktı. Bugün birçok analizde bu süreçte Gülen yapılanmasının etkili olduğunu yazıyorlar. Tarihte bunu onaylıyor. Yani bu süreç ordunun siyaset üzerindeki gücünü kırdı. Erdoğan'ın önünü ama çok açtı.
1: At

Biraz toparlamak gerekirse işte gerçek nedenleri, aslında bu nedenlerin de altındaki gerçek nedenleri de sorgulamak lazım ama mesela 2001 ekonomik krizi değil mi? Eski sistemin neden çöktüğünü, neler olduğunu ya da halk neden değişim istiyordu, neden koalisyonlardan bıkmıştı? O döneme de bakmak lazım. Güçlü teşkilat değil mi? AK Parti mahalle bazı çok güçlü örgütlendi. Neden örgütlendi ya da sebebi neydi, ne eksikti ya da neden bu kadar oldu, yani soru çok. Ya da medya desteği değil mi, bazı medya grupları, bazı değil pek çok medya gruplarının halen günümüzde destek verdiğini zaten tamamıyla biliyoruz, bunu herkes biliyordu. Kara kara cemaat desteği mesela değil mi, cemaat desteği dedik, özellikle Gülen hareketinin bazı alanlarda, pek çok alanlarda diyorum ben, hatta destek sağladığını öğrendik. Yani sözün özün kısası Amerika Gülen ilişkisi değil mi? Bunları da konuşmak lazım. Yani Fethullah Gülen 1999'dan da zamanında ABD'de yaşamış ve bazı eski CIA bağlantısı isimlerin ya da ABD'li bazı çevrelerin ortak destek verdiği yıllar, yani destek verdiği de o yıllarca tartışıldı ve yazıldı, çizildi. Burada bugün bunların hepsini konuşabilmek çok zor. Yine toparlamak gerekirse efendim, okuduğumuz, gördüğümüz ya da her konuda diyorum ya, bilgi kirliliği. Yani bazen bilgiler gerçek belgeli olmadığını, bazıları spekülasyon olduğunu, bazılarının propaganda olduğunu bilmek gerekir. Yani hepsini aynı sepete koymamak gerekir.

0: Ne yazık ki efendim. Asıl büyük kırılmaya baktığımız zaman, tarihe baktığımız zaman 2011-2013 hani sonrası dedik ya. Asıl buradaki sebepler devlet gücünü paylaşma kavgası, MİT krizi, dershane tartışmaları ve 17-25 Aralık operasyonları.
1: Ne havadan ne sudan yağmur oldu.
0: Sonrasında da Erdoğan zaten Gülen hareketini paralel yapı ilan etti ve çatışma tamamen büyüdü efendim. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası da devlet tamamen yeniden şekillendiğini ve büyük tasfiyeler olduğunu, sistem daha merkezi hale geldiğini ve hükümet darbe girişiminin arkasında Gülen yapılanması olduğunu kendisi söyledi. Muhalif çevrelerde ise olayın detayları, ihmaller, süreç yönetimi halen aydınlığa çıkarılmaya çalışılıyor.
1: Senin

0: Yak.
1: Efendim, tarihi konuşmaya çalıştık. Tarihi konuşacağız. Haftaya da konuşacağız. CHP'yi de konuşacağız. Ben de aslında sizlere ufak bir şey vermek istiyorum. Daha doğrusu düşünmek için, sizlerle bugün düşünmek için hem tarihe baktık hem olanlara baktık ama Türkiye'deki siyaset sadece parti değil bence efendim. Türkiye'deki siyaset sadece parti değil. Yani biraz önce de tarihin yazdığı yazılardan, notlardan, yani kendi düşünce bazında değil, yazılanların ötesinde, sizlerin de bildiği şekilde bilinen bir gerçek var. Türkiye'de siyaset sadece parti değil. Kimlik, yaşam tarzı, tarih bile ve sınıf ve kültür meselesine dönüşmüş durumda. Evet, sadece...
2: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.